0: 本次旅途，青年们从四川广播电视台正式集结出发，全员随机拆分四支趣味小队，脑洞各有千秋，风格大不相同。A 组 CK Star，
1: 终其友谊，我们代言。
0: B 组甜咸奶茶队，
2: 同喝一碗茶，终极是一家，耶、
0: ！C 组川味 Nomad 队，
3: 一吃火锅就吃抓饭。
0: D 组抱抱猫猫历险队，
4: 即刻出发！
0: 准备好了吗？现在，青春的我们一起出发四川。
5: 是大熊猫。
6: 熊猫，熊猫，大熊猫。
7: 熊猫。
8: 那那时候，第一天pandalarni ko'rgan bo'ladi. Eng birinchi qayerdamisiz?
9: 松潘的音乐晚会，少数民族的音乐文化。
6: 个音乐会。
10: 青年音乐会。
6: 是四川菜，四川特色的菜。
11: 期待的是若尔盖
12: 羌秀博物馆。
13: 若尔盖大草原，
14: 分享我的游牧文化，
6: 了解四川的文化。
12: 我希望这次旅行能让中基青年变得更亲近。
15: Biz bu yolu bütün dünya elinin sümençülüğüne aylangan pandaların mekanine iki ülkenin yaşlarının birbirisindeki en manevi iş çara için geldik. Hazır dünya cüzü boyunca ekologiya, yaratılışlı korgu, canvarlarga ayar mamilecası bu birinci planga çıkan kez. Oşonduktan bugünkü bizden iş çarağızdağımına uşul bağıtta başta oturak bizden...